0: için. Söyle temiz sayı var lifazı BFM. Granada Station. Hatta efetti ve udan tufacı.
1: If you touch him, you go collect. Fila. 95.1 Wasubia FM. Kalu.